Yana, yana, dert çok hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kursun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasam.

Yanıma sar, biz yanıma sar. Nasıl çıkar karanlıklar, aydınlığa? Hava toprak gibi geber, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye.